yetiş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esek ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem gellek. Bükev nevi dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, eri zilan.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

yurt dışı. Gerekam geller. Bir kevne ve dozeda. Vandoza da bernedin. Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

veda dedim seri bir cuva diyara. Ve zeb serkela dili hudem jurbun bisaj khama.

Eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, alem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, alem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Tayyara! Kıra da sakın kapıca çeyek o sisi! Bela kıda hap çayı koş bu kirli de çeke! Haydi kırım haydi!
2: La bela çirirani ma harcayı! Kalesi ve gıhı o gıhı var!
3: La ya çirivi la! Çayli adına, gher çayli adkum! Ente zhugha! Şuf şlon

0: Hapsalemi tamam ede heşir abdaleri deri mana bavete megelo vesmin emre de sehvali de navar resul ya. Mesela bu da tavan dedi ki Ramı şanı gildi megul ya na ve Muhammed ibn Tarze de hakim işim ne darı bile kerem ki. Le arabey nizam misil ve tarız ve tarız bavir akut kimsem de hiyal vesmin emre derdi kul bu hiyal ucaydı kımme uveydil. Ah uveydil dil uveydil.
1: Ben kulama istedim.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müstahmi isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!